Can Radyo'nun can dostlarına selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Yine bir paza günü birlikteliğimizi sizlerle paylaşmak adına Freirat frekansında sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar. Sunucunuz ben Hakan Erdoğan. Birlikteliğimizi saatlerimiz 14'ü gösterinceye kadar sizlere sunacağız. Birbirinden güzel türkülerimizi, deyişlerimizi sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar. Evet, Anadolu'nun o güzel ezgilerini, türkülerimizi, Alevi Bektaşi deyişlerini, şiirlerimizi sizlerle sizlere sunmaya, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz Can Radyo'da sevgili dostlar. Birlikteliğimizi dinleyen, takip eden tüm canlara selamlar, sevgilerimizi yolluyoruz efendim. Türküler sevdamız, türküler hasretimiz, türküler umudumuz olmaya devam etsin. İlk güzel türkülerimiz, deyişlerimiz var ki hayatımızın içerisinde bu müzikal desteği bizlerle paylaşan değerli sanatçılarımız, ozanlarımızın eserlerini bizler de sizlere sunmaya devam edeceğiz sevgili dostlar.

4. yayın yılımızda sizlerle birliktelimizi sunmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. 2002 yılında başlamış olduğumuz yayın hayatımız 2026'da devam ediyor. Evet, 25. yıla doğru ilerlerken sevgili dostlar, zaman hızlı bir şekilde akmakta, hayat hızlı bir şekilde akmakta. Ömrümüz dün çocukken, gençken yaşlanmaya doğru ilerlemekte. Hayatın doğal dengesi bu şekilde. Doğup büyüyüp ve hakka yürüme sistemi şeklinde devam ediyor. Hem insanlar için, hem hayvanlar için, diğer canlılar için bu şekilde uygulanan bir sistem içerisinde yaşamaktayız sevgili dostlar. Onun için o hani derler ya atalarımız, 3 günlük dünyada ne kimseyi kırın, ne kimseyi üzün, ne kendiniz üzülün değmez çünkü. Bu vesileyle de hayatınızı, canınızın kıymetini bilin, sevdiklerinizin kıymetini bilin. Ve bu şekilde süren bir hayat içerisinde yaşamınızın son nefesine kadar bu güzellikleri birlikte severek, anlaşarak yaşamak en güzeli sevgili dostlar. Evet, Eylül ayının içerisindeyiz. Bugün sevgili dostlar 20 Eylül tarihindeyiz. Ve 20 Eylül ile birlikte okullar açıldı. Bir hafta geçti okulların açılması. İlk hafta tabii ki kimi okullarda hemen dersler başladı. Kimi okullarda ise henüz derslerin organizesi yapıldı. Yarın okullarımızda derslerimiz yoğun bir şekilde derslerimiz işlenmeye başlayacak ve çocuklarımız eğitim hayatının içerisinde merhaba diyerek dersleri dinleyip derslerle ilgili notlar tutup daha sonrasında gerçekleşecek olan sınavlar için hazırlıklarını yapacaklar. Tüm öğrencilerimize, çocuklarımıza yeni başlayan eğitim, öğretim yılı için başarılar diliyoruz. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı için başarılı dileklerimizi iletiyoruz sevgili dostlar, sevgili canlar. Evet, türkülerimiz devam etsin. Sıradaki güzel türkümüzle sevgili dostlar, Pir Sultan Abdal'ın Pazarlık Mı Olur adlı eseriyle devam edelim. Birlikteliğimiz devam etsin. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz 2026-2027 eğitim öğretim yılında. Ve başarılı dileklerimizi iletirken anne babalara da kolaylıklar diliyoruz efendim. Sizin de tatiliniz bitti. Çalışsanız bile eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte çocuklarınızın eğitim öğretimini takip etmek, onlarla birlikte siz de aynı şekilde ders çalışıp sınavlara hazırlanıyorsunuz. Ta ki karne günü gelinceye kadar sevgili veliler. Evet, başarılar çocuklar. Yolunuz açık olsun. Allah zihin açıklığı versin. Eğitim ve öğretiminiz güzel olsun. Hedeflerinize hayırlısıyla ulaşın. Güzel meslekler, güzel eğitimler sizi bekliyor. Ama yapabileceğiniz çalışmak, öğrenmek. Evet, çalışmak, öğrenmek size düşen. Anne babalar üstlerine düşen görevi yapıp sizler için maddi ve manevi olarak tüm hazırlıklarınızı yapıyor zaten. Yapar da anne babalar, size düşen bu güzel desteği güzel bir şekilde değerlendirip eğitim öğretiminizi yapıp öğrenmek, sınıfınızı geçmek, eğitiminiz boyunca da bu ilerlemeyi kaydedip hedefinize güzel bir şekilde ulaşmak. Hedefsiz olmuyor, hedefler mutlaka belirlenmeli. Hedef olmayınca hayat içerisinde varabilmek için gereken mücadeleyi ne için yapıyorum düşüncesi de ortadan kalkmış olur. Hedefinizi belirleyin. Güzel bir hedef için çalışmaya, öğrenmeye, bilim ve ilim öğrenmeye, eğitim öğrenmeye gerçekten güzel bir amaç için değer. Başarılar diliyoruz tüm

Yeni dönem hizmetleri ne merhaba denildi ve geçen hafta sevgili dostlar pazar günü Cem evimizde gerçekleşen pazar kahvaltısıyla tüm canları bir arada kahvaltı gününde merhaba dedik. Ve o gün aynı zamanda çocuklarımızın okula başlama erkanı üzerine de sevgili dedemiz Ali Erdem dedemiz sevgili dedemiz bizlerle birlikte oldu. Ve çocuklarımıza dualarıyla çocuklarımıza sohbetiyle Erencan dedemiz, Erencan Erdem dedemiz.

O gün gerçekleşen programla birlikte hem Hazreti Ali Cemil'imizin hizmetleri yeni dönem için merhaba denildi, hem de çocuklarımıza sevgili dedemizin duaları ve sohbetiyle ve Cem evimizin de çocuklar için hazırlamış olduğu hediyeleriyle de çocuklarımızı sevindirdiler. Teşekkür ediyoruz yönetim kuruluna ve yaptıkları paylaşımlarla çocuklarımız da hem sevinmiş oldular verilen hediyelerle birlikte, yeni döneme merhaba dediler sevgili çocuklarımız, gençlerimiz. Evet, birlikteliğimiz devam etsin. Hazreti Ali Cemevimizin önümüzdeki süreçteki yapılacak olan programlarını, yapacağı konserler ya da gecelerle ilgili çalışmaları, Cem evimizde gerçekleşecek olan çalışmalarla ilgili duyurularımızı bizler sizlere buradan Can Radyo aracılığıyla Freirad frekansımızdan sizlere aktaracağız sevgili dostlar. Evet, Can Radyo Hazreti Ali Cem evimizin ve Tirol Anadolu Alevi Kültür Merkezimizin gençlik kolları tarafından hazırlanıp kurulan bir yayın kanalıdır ve her pazar 12 ile 2 arası Freirad frekansında sizlere Türkçe olarak arada seçim dönemlerinde sizler için de Almanca, Türkçe karışık bir şekilde duyurularımızı, sunuşlarımızı sizlerle paylaşıyoruz sevgili dostlar. Evet, bu sürede emek veren, bu 24 yıllık süre içerisinde emek veren, sunuşta, teknikte, yapımda emek veren tüm canlarımıza, genç arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Freirad'ın bünyesinde Can Radyo'nun bugünlere gelmesine emek veren tüm canlara teşekkürlerimizi sunuyoruz her zaman. Amacımız hem Cem evimizin, derneğimizin, kültür merkezimizin aynı zamanda yapılan hizmetlerini sizlere ulaştırmak. Cem evimizde gerçekleşecek olan Alevi Bektaşi inancı ile ilgili hizmetleri sizlere sunmak. Değerli konuklarımızı, değerli dedelerimizin sohbetlerini sizlerle paylaşmak, inansal günlerimizin anlam ve önemi üzerine sohbetlerimizi ve unutmamak adına özel günlerimizi sizlerle paylaşmak sevgili dostlar Can Radyo'dan. Evet, yedi ulu ozanlarımızın ve birçok değerli ozanlarımızın, halk ozanlarımızın birbirinden güzel deyişlerini, türkülerini sizlere sunmak, her daim Can Radyo'da sizlerle paylaşmak bizim ana hedefimiz. Evet, Pir Sultan Abdal'ın o güzel eserlerinden sevgili dostlar paylaşımlarımız devam etsin. Sarı Tambura hep beraber dinleyelim, ardından birlikteliğimiz, sohbetimiz devam etsin.

Evet, Pir Sultan Abdal'ın o güzel eseri olan Sarı Tambura'yı dinledik sevgili dostlar. Grup Kızılırmak'tan dinledik bu güzel eseri sevgili dostlar. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Cem evimizle ilgili sohbetimizi yapıyorduk. Hazreti Ali Cem evimiz de yaz sezonu döneminde sevgili dostlar kurumumuzun bünyesinde binanın içerisinde bulunan elektrik sistemleriyle ilgili çalışmalarını yaptılar. Ana salonun içerisinde bulunan elektrik sistemlerinin artık yaşlanması sebebiyle yenileme çalışmasına girdiler sevgili dostlar. Ve Cem evimizin salonu el birliğiyle onarıldı, yenilendi ve güzelleştirildi. Bu güzel çalışmaya hizmet veren, gönül veren, emek veren, alın terini döken tüm canlarımıza sonsuz teşekkür ederiz efendim. Emeğinize, yüreğinize sağlık diliyoruz. Yenilenen salonumuzda önümüzdeki salonda birlikte pazar kahvaltısı gerçekleşmişti geçen pazar günü ve bu çalışmada da çocuklarımız için eğitim öğretim yılına merhaba dendi. Onlara da hazırlanan hediyeleri sunuldu sevgili dostlar. Evet, Hazreti Ali Cem evimizde önümüzdeki süreçte gerçekleşecek olan gecelerle ilgili yapılacak olan müzikal çalışmalar, kültürel çalışmalarla ilgili duyurularımız olursa bizler buradan sizlere duyurusunu paylaşacağız Can Radyo'dan. Sevgili dostlar, sevgili canlar. Evet, birlikteliğimiz devam etsin. Güzel türkülerimizle sizleri sizlerle paylaşmaya devam edelim. Hemen türkülerimiz arasından güzel bir türkümüzü sizler için paylaşmak isterim. Sevgili Güler Duman'ın güzel türkülerinden bir tanesini, son dönemde çıkarmış olduğu Gül Yaralı adlı eserini gelin hep beraber dinleyelim sevgili Güler Duman'ın sesinden sevgili dostlar. Ardından birlikteliğimiz devam etsin. Türküler sevdamız, türküler hasretimiz, türküler umudumuz olmaya devam etsin. Can Radyo'da sevgili dostlar diyoruz ve Güler Duman'ın o güzel sesinden bu güzel türkümüzü gelin hep beraber dinleyelim diyoruz sevgili dostlar. Gül Yaralı desin Güler Duman'ın sözü ve Oğuz Aksaç'a ait olan müziğiyle birlikte bu güzel eserimizi hep beraber dinliyoruz efendim. Güler Duman iyi ki var. Parmağımızın sayısı kadar eskiler azaldı maalesef. Hak sağlıklı

Güler Duman'ın bu güzel eserini hep beraber dinledik sevgili dostlar. Hak'tan sağlıklı ömürler diliyoruz sevgili Güler Duman hocamız için. Evet, birlikteliğimizde bir başka bağlama üstadı, Sivas katliamında hayatını kaybeden değerli üstad Hasret Gültekin'le devam edelim isterseniz. Güle Yeldeydi adlı o güzel eserini gelin hep beraber dinleyelim sevgili dostlar. Can Radyo'da birlikteliğimiz devam etsin. Hak'tan hepsine rahmet diliyoruz. Sivas katliamında hayatını kaybeden tüm canları saygıyla yad ediyoruz efendim. Hasret Gültekin Güle Yeldeydi adlı o güzel eserini hep beraber dinleyelim. Ruhu şahatlar olsun efendim.

Hazret Gültekin'den sonra bir başka değerli sanatçımıza yer verelim Can Radyo'da sevgili dostlar. Zülfü Livaneli dinleyelim mi? Sevda değil diyor. Eğil salkım, Söğüt Eğil. Hani o bildiğimiz, söylediğimiz o güzel eser var ya. Gelin hep beraber dinleyelim üstadın sesinden. Birlikteliğimiz devam etsin efendim. Yayınımız saat 14'e kadar Freirat frekansında devam edecek. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye kadar Can Radyo her pazar 12 ile 14 arasında sizlerle birlikte efendim. Birlikteliğimizi, güzel türkülerimizi, eserlerimizle, şarkılarımızla sizlere sunuyoruz. Bugün de

müziğimize devam edelim. Mehmet Özcan, Adalet Sahibi desin. Adalet Sahibi Ali adlı eseri seslendirsin değerli sanatçımız. Kul Hümmet Hazreti Ali ile ilgili şöyle dizilerini seslendirmiş efendim. Yolcu oldum, yola düştüm. Yollarım Ali çağırır. Bülbül oldum, güle düştüm. Güllerim Ali çağırır. Bir zaman turapta yattım, türlü çiçeklerden bittim. Arı ile çok bal yaptım, ballarım Ali çağırır. Bulut oldum, göğe ağdım, yağmur olup yere yağdım. Coşkun coşkun ben kaynadım, sellerim Ali çağırır. Bu haneye mihman gelmişim, kah ağlayıp kah gülmüşüm. Bahri ummana dalmışım, göllerim Ali çağırır. Kul Hümmet'im aşka düştü, aşk deryası boydan aştı. Virdimiz Ali'ye düştü, dillerim Ali çağırır.

Evet sevgili dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Sıradaki güzel eserimizde sizleri baş başa bırakacağım efendim. Şöyle bir bakalım hangi eserimizi sizlerle paylaşalım diye. Şahatayen'in güzel bir eseri var efendim. İsterseniz bu güzel eseri seslendiren değerli sanatçımızla yayınımıza devam edelim. Şahatay eserinde şöyle seslenmiş: Erenler cemine her can giremez. Edep ile erken yol olmayınca, her kamberim diyen kamber olamaz, şahın kamberine kul olmayınca. Ara mı uzakta vardır yakını, gerçek olan talip bulur hakkını, yüklemezler sana yolun yükünü, bükülü kametin dal olmayınca. Şahatayim eder bu sırrı beyan, kamil midir cahil sözüne uyan, bir baştan ağlamak ömüre ziyan, iki baştan muhip yar olmayınca, demiş değerli pirimiz sevgili dostlar Şahatay. Gelin bu güzel eseri seslendiren değerli sanatçımız Özgür Çalışkan'ın eserini hep beraber dinleyelim sevgili dostlar. Bu güzel eseri seslendirmiş değerli sanatçımız, hep beraber dinleyelim.

Evet sevgili dostlar, yeni dönem eğitim 2026-2027 eğitim öğretim yılı tekrar başladı. Ve 2027'ye doğru ilerlerken yeni başlayan eğitim öğretim yılında tüm çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyoruz efendim. Hak yolunuz açık eylesin. Allah'tan zihin açıklığı diliyoruz. Ve hedeflerinize güzel bir şekilde ulaşın. Hak zorluk çıkarmasın, zor eylemesin. İşlerinizi kolay kılsın efendim diyoruz. Sevgili çocuklarımız, okuyun, öğrenin, eğitiminizi güzel bir şekilde tamamlayın. Hayatınızı oluşturan, ana temelini oluşturan eğitim, öğretim yıllarınızı güzel bir şekilde geçirmenizi arzuluyoruz. Ve şimdiden yeni başlayanları tebrik ederken ilerlemekte olan öğrencilerimize de kolaylıklar diliyoruz. Hepinize sevgili öğrencilerimiz. Sevgili Ali Rıza Binboğa'nın İlk Öğretmen adlı eserini şu an dinlemekteyiz sevgili dostlar. Değerli sanatçımızın bir eserini de ben ekstradan paylaşacağım.

Evet, yarınlar bizim olsun efendim. Çocuklarımızın aldıkları güzel eğitimlerle yarınları güzel bir şekilde oluştursunlar. İşini bilmeyen siyasetçileri hükümetlerin başına getiren, sözde sadece kendi inandığı siyasi propaganda yaptığı için aynı partilere oy veren insanların bugün başımıza getirmiş olduğu hükümetleri de görmekteyiz. Birçoğu belki de hiç adam akıllı eğitim bile almamışken o insanlar başbakan, cumhurbaşkanı olabilmekte. Onun için çocuklarımızı güzel eğitelim ve geleceğin dünyasında çocuklarımız pay sahibi olsunlar. Evet, birlikteliğimiz devam etsin efendim. Tabii ki düzenin içerisinde izin verildiği sürece, öyle söyleyelim. Dünyadaki siyasi entrikaları hepimiz bilmekteyiz. Umut ediyoruz ki güzel insanlar güzel yerlerde gelip güzel işleri başarıp dünya halkına güzel hizmetler sunsunlar diyelim ve birlikteliğimizi birbirinden güzel türkülerle, şarkılarla devam edelim efendim. Barış Manço ile devam etmek istiyorum. Birlikteliğimize kol düğmeleri desin ve ardından birlikteliğimizi sizler için hazırlamış olduğum güzel türkülerle yayınımız saat 14'e kadar devam etsin sevgili dostlar. Birlikteliğimiz devam ediyor. Hep beraber güzel türkülerimizi dinleyelim sevgili dostlar, sevgili canlar diyoruz. Hep beraber güzel eserleri dinleyelim. Önümüzdeki hafta yine saatlerimiz 12 gösterdiğinde Canan Hoca'da buluşunca dek hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Türkülerimiz ve şarkılarımız sizler için paylaşılmaya devam ediyor.

Eski köye uzanan toprak yoldayım. Uzaktan ceylan gibi bana bakıyor. Ay ışığı dallarda gümüşten çiçek ve küçük bir dereden yıldız akıyor. Derin bir soluk gibi dolanıp yeri yüzümde geziniyor rüzgarın eli. Bırakıp gittiğimiz o günden beri öldü sandığımız köy, nefes alıyor.

0: oi. Oy da da ihlası da lan oy.
1: Renklerini yitirmiş bir gergef gibi, dört yanından vurulmuş bir hedef gibi, yeryüzüne saçılmış bir sedef gibi, birane bağlarından özlem kokuyor. Sen eski zamanların yaşlı çınarı ve sen o masaldan kalan reyhan dalı. Haber edin haber, uykusundan uyanmalı bir yürek seher yıldızını bekliyor. Bir yürek seher yıldızını bekliyor.